0: Ceplerle.
1: Ceplerle.
0: Ceplerle. Hadi bakalım.
2: Pardon. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
3: Para.